0: 힘을 깨 한번 호흡하면서
1: Yeri da sarkıp yansayın. Miş darperes. Miş darperes. Miş darperes. Darperes. Haceli baher tser polorin. Yeri da sarkıp yansayın. Yeri da sarkıp yansayın. Miş darperes.